0: sen kullanız yolu olmadı.
1: Hey, where are ya? Better listen to Phil. He plays it all, from pop to rock and country.